Train Club'de cool bir soruda sürekli. Muhabbat da peygam denvara. Dosti ate pratri pavdiyan kushbuma khilarda. Vah vah.